Dine benim sabal izi duram Ağlarla tutaram Mahkede kullam Yıkma patlayan amanin cam O kutuyo dinlal O vali sevinlal O sevinlal